0: Sadece sinema sektörü sosyal, çok da kısımlar ünlü dışına bir yarı karakol bu dönüşü nesil meşhur Moritanya ve yine ağın başında gezeyim, radyatör vahdi, hala, vahdi.
1: En todas partes, ponte Exa FM 100.5.